0: Amerika fadım, yuvarlardı barlardı. Hep yuvarlardı, e se commenti non fornisci più.
1: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.